0: Tanık alır ki ağaçtı, ağaçtı kımadı. Bizim de sizi kettiği kımalar ağaçtı. Puş, şıkkıdı böyle. Ama da ağaçtı alışkı, sıvayıştı. Tihim kütelesi geldi. Ağaçtı kıyım. Kıyım kıyım. Mikşas kıyım. Ayut kitani satmaz tabi zitimizler. Kana zitimizdesin sıkı. Ben kitadam sıkı. Ama açılmadı kitak. Bizim bir sıkıda. Dolunma kutuş. Bir başı zarsıydı. Dolunma da kutuşlarına gitmesin diye kıkır. Mozin kitles da. Şahitçi ki aç.
1: Başar. Ana kalkmış. Ata pata sayına pusut günü çatmış. Tanır çıktı. Bakışıdı. Tüm dışkası sedik.
0: Ama kuyruş yok.
2: Bu kuyruş mu?
0: Bu kuyruş sedik için var.
1: Şimdi dışkolar kirlilerini al. Bakurdunu atık çıtmışlığına sıdık da tutmuş kalaslığını sıkışıydı. Yoktu kendine. Zahmiş kıta kıta olursun. Kuyruğunu al.
3: And to sign up at the New Hulk Radio.
4: That's his cousin pay mark.
5: 91.1 FM.
4: Why?
6: Right.
7: At I'm at the Quilk City Match the Queer.
6: Quilk Switch. Hi, get you.
7: That's
6: a kid. You don't
7: go to see. Well, about something. Alla nää kimitat skanna paam kuit asmis asti kutsulam staat asta maantst wish saust wish na small sort no matter to talk now wicked girls la comais chemlaishana to talk now as kuchnas to them stemas ach kurz ich hier nehmo da da hast so sind er da hast as nehmo zu dem da Jesus was groß Jesus da am da hast du ich ano da kurz da noch hoch das du sollst dich kennt da noch hoch das du sollst Anau tak kot kot kot kita sesuk tu, no hem sekot, tu tu su, tu naik tu, ujit sekat sese, sese pap ketat, ses kot stanau tu,
6: no hem lagi.
7: I was like, as kian kian kim stami tuta tuslachas kotsa kulan kisat a chutik tikat la latske kiput mitta uyaka ay ti sult tu sult as nemot taunt anatik tukput lao lao skap sultan mao lao Tu es celostro. Kakinach alcitap. Chis et kemal skap ehla al celosat sutak. Kaparat skak kutat kitapaol. Alamka. Ukutiket twice. Asanat tsatina tahtar. Lestem tuhat. Talaus tu tem lutsa mamantat. Ole kesinus tkutma. Astralas tiuka. Asanat tsutsum tumafat. Asanat tralakua. Putat. Jesus da olat nechliwati mutat. Lepakat kitam sitsamakat olat. Nechliwanauti tsat olat. Kesinini tsat. Alana homo tsati kechinihit. Sasana kistut tsitsamakit. Asisawa sit olat. Ach, du nicht das Reis aus einer Nacht geht. Und ich stimmt, du bist ja doch mal. Lala Mani, komm doch, die dich dir kommt. Lala Mani, dich dir kommt. Ein Ockelquart auch, die Arme, dass dich dir kommt. Ach, das ist mein Stich. Das ist ja nur das Selbst, das ist mein Stich. Это там отсколько. Там тлайшлайк болтхах хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтөө хөтө Was it to get this your dance, this your dash, what? This your dash, what?